Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te

0: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimseye güvenmediğim kadar güveniyorum.
1: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
2: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
3: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31. Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gammarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor.
0: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 17 Mayıs 2026 bugün. Burası Kral Pop, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, bu hafta yaşananlardan, önümüzdeki hafta bizi bekleyenlerden ve bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. 19 Mayıs tatilini Kurban Bayramı tatiline bağlayarak gidenler var biliyorsunuz ama hala tatil planı yapanlar için yayın boyunca destinasyon önerilerini de paylaşacağım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlıyoruz pazar günü.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: aldığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Kırklı Finish Ultimate Plus tablet çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi! Üst kişide bak abi!
6: Alt yapınız olmuş.

Herkes sabah yürüyüşünü yaptı mı? Yaptı diye tahmin ediyorum. Çünkü şu sıra yaza sayılı günler kalmışken herkesin derdi aynı. Yediğimize, içtiğimize, hareketimize dikkat edip her şeyi, bütün sistemi değiştirmiş durumdayız. Uzmanların özellikle sabah yürüyüşünde dikkat etmemiz gerektiğini söylediği bazı konular var. Hatırlatmak istiyorum. Yürüyüşe çıkmadan önce su içmek fiziksel performansı doğrudan etkileyebilir diyorlar bir defa. Yeterli su alımı, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, eklemlerin yağlanması ve kaslara oksijen taşınmasını kolaylaştırarak daha verimli bir yürüyüş sağlıyormuş çünkü. Bu yüzden yürüyüş öncesinde 10-15 dakika önce 100-200 mililitre su içilmesi öneriliyor. Sabahları aç karnına yürüyüş yapmanın yağ yakımını artıracağına dair yaygın bir inanış var. Ama bu herkes için geçerli değil deniyor. Zira aç karnına yapılan egzersizin kısa süreli yağ oksidasyonunu artırabileceği söylense de uzmanlar düşük kan şekeri nedeniyle baş dönmesi, sersemlik ve mide bulantısı gibi sorunları da yaşatabileceği konusunda uyarıyor. En azından bir muz ya da birkaç fındık gibi hafif atıştırmalıklar yiyin.

Cuma günü 8 yeni film vizyona girdi sinema salonlarında. Top Gun serisinin 40. yılıymış biliyor musunuz? İnanılmaz. Tom Cruise'un başrol oynadığı Top Gun ve Top Gun Maverick yeniden sinema severlerle buluştu. İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Doğa Rutkay, Ecrin Su Çoban ve Bekir Aksoy gibi isimlerin rol aldığı Sihirli Annem Periler Okulu da haftanın yerli yapımlarından. Moda, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen 3 kadının hayatını anlatıyor. Başrolde Angelina Jolie göze çarpıyor. Ve film güç, kadınlık ve görünürlük temalarını dramatik bir açıdan ele alıyor. Siccin 9'da haftanın yerli korku filmi, belki hafta sonu bir

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
9: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
9: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
11: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüy bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapsi unut onu.
12: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
11: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem. Hadi Meryem aç şu telefonu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
12: Çekil.
13: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

Birkaç etkinlik önerim olacak. Aslında bugün Patti Smith Türkiye'de ve bu muazzam bir his bence. Düşünsenize şu an Patti Smith'le aynı şehirdeyiz. Müthiş gerçekten. Punk rock'ın kraliçesinin Park Orman'daki konserinin açılışını da bir de İngiltere alternatif rock post-punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army gerçekleştiriyor. Yani müthiş bir konser ve müthiş bir gün hakikaten. Manifest İstanbul'da arda arda gerçekleşen konser serisine 15 Mayıs'ta başladı. Bu akşam ve yarın akşam da Ülker Arena'da hayranları için sahnede olacak grup. Bu hafta sonu aynı zamanda Beykoz Kundura'da Taste and the City etkinliği düzenleniyor. Taste and the City farklı mutfak kültürlerini, sokak lezzetlerini ve canlı performansları bir araya getirerek çok katmanlı bir gastronomi buluşması sunuyor aslında ziyaretçilere. Gırgırye var bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde. Yarın da Gırgırye Lütfi Kırdar'da izlenebilir. Ve Türk rock müziğinin sevilen gruplarından 84, 20. yılını bu akşam özel bir konserle kutluyor. Büyük bir orkestra eşliğinde gerçekleşecek performans, grubun sevilen şarkılarını farklı düzenlemelerle dinleyicilere sunacak ve 84'ün 20. yılına özel bu konseri Zorlu PSM'de görülebilir bu akşam. Ne sandın?

Spor haberleriyle devam edelim. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı son dönemde bir başka dünya deviyle anılıyor biliyorsunuz. İddialara göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal gözünü Arda Güler'e çevirmiş, dikmiş hatta. İngiliz ekibinin 90 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı söyleniyor. Ve bu olası transfer bir yandan da Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak tabii. Zira 3 sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde sonraki satıştan %20 payın sarı lacivertlilere ödenmesine dair bir madde varmış. Bakalım Arda cephesinde gelişmeler ne olacak? Merakla takip ediyoruz ve bekliyoruz. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Kayserispor Konyaspor'la, Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Gençler Birliği'yle, Fenerbahçe Eyüpspor'la ve Antalyaspor'da Kocaelispor'la mücadele edecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz. Ama bu şampiyonu değiştirmeyecek tabii.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
8: Hatalar yorumlayın.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Hadi hızlı bir dünya turu. 79. Cannes Film Festivali devam ediyor biliyorsunuz. 23 Mayıs'a kadar da sürecek. John Travolta dün çok konuşulan isimlerden biriydi. Travolta yönetmenlik koltuğuna oturduğu ilk filminin premieri öncesi onursal Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Ve hem kırmızı halıdaki o ilginç genç görüntüsüyle hem de bu ödül karşısındaki şaşkınlığı ve gözyaşlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyada yine çok fazla konuşulan isimlerden biri de Dilem Deniz Çiçek de her yıl olduğu gibi yine Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaydı ve hem imajıyla hem de tarzıyla konuşuldu. Ve İspanya'dan bir haber, bitmeyen kilise olarak bilinen Sagrada Familia resmen açılıyor. Vatikan, Papa 14. Leon'un Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümü olan 10 Haziran'da görkemli bir ayin yöneteceğini ve yakın zamanda tamamlanan İsa Kulesi'ni kutsayacağını açıkladı. Bu hafta sosyal medya uygulamalarının güncellemeleri de çok konuşuldu. Malum video ve fotoğraf paylaşma uygulaması artık direkt mesajlarda uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırdığını duyurdu. Bu hamle uygulamanın gerekli görüldüğü durumlarda mesaj içeriğine erişebilmesini mümkün kılacağı için de geniş çapta gizlilik endişeleri yarattı. Güncelleme haftanın en çok konuşulan gündem başlıkları arasında.

Cuma akşamı Harbiye'de muazzam bir Mor ve Ötesi konserine daha şahitlik ettiğimi söylemeyi atladım dün sabah. Harun Tekin çok da iyi bir espri yaptı. Dedi ki zaten patlamış hit olmuş şarkıları sosyal medyada kullanıp yeniden patlat yeniden patlatmanın bir anlamı yok. Bir şekilde bugüne kadar olamamış şarkılarımız var, onları kullanabilirsiniz gibilerinden bir cümle sarf etti. Şu an kelime kelime hatırlamıyor olabilirim ama çok güldüm gerçekten bu söylediğine. Türk rock müziğinin başına gelmiş en iyi şeylerden birisiniz gerçekten. Bu arada bir yandan da Blok 3 konserine geri sayım başladı. Blok 3 de şarkılarına bayıldığım bir başka isim. Benim seçtiklerim anonsu gibi oldu ama yani nereden baksanız benim programım aslında öyle bir şey de olabilir. Blok 3 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Catedral adını verdiği dev bir konserle sahneye çıkacak. Müzik dünyasında büyük merak uyandıran bu dev organizasyon yalnızca bir konser değil, bir görsel şölen olarak hazırlanıyor. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

17 Mayıs 2026 Pazar bugün ayı ortaladık. 19 Mayıs'a geri sayım başladı. Salı günü resmi tatil biliyorsunuz. Zaten Cuma günü de Kurban Bayramı tatili başlıyor. Birleştirip gidenler var biliyorum, görüyorum, izliyorum hepinizi. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Meteorolojinin birkaç uyarısı var. Gök gürültülü sağanak yağış bugün etkisini artırıyor diyorlar. Marmara ve Ege'deki yağışlı hava devam ediyor. İç Anadolu'nun büyük kısmı ve Karadeniz bölgesi yine yağışlı havaya teslim olacak. Yeni haftaya başlarken de yağış etkisini göstermeye devam edecek. Bugününüzü ve yarınınızı bu bilgilere göre planlayın bence. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Ben şimdi gidiyorum. Harika, kaliteli bir pazar geçirin bir defa her şeyden önce lütfen. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Lynette Meyerse, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara APO Ömrüm, 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız, 5 numara Derya Ulu Hani, 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 3 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 2 numara Blok 3 Kusura Bakma, 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakadır.
0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Norm Ender Ebru Gündeş Bir Çift Göz, 9 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela, 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 7 numara APO Sana Rağmen, 6 numara Ankara Ekos Beni Al, 5 numara Blok 3 Kusura Bakma, 4 numara Manifest Daha İyi, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi, sabaha kadar oynatlarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara Ankara Ekos Beni Al, 8 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri, 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Blok 3 Git, 5 numara Manifest Daha İyi, 4 numara APO Ömrüm, 3 numara Blok 3 Kusura Bakma, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, Kral Genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela.
2: Ne yapıyorsun mesela?
0: Dokuz numara APO Yeraltı.

0: odalara.
1: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal gel.
0: Gel elinin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 7 numara Manifest daha iyi. Numara Semih Cenk çıkmaz bir sokakta.

0: 5 numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım. Dört numara Ankara Ekos Beni Al. Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakada. Üç numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden, ateşim külümde sen.
0: İki numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
2: Sen eller üzer, seni dayanamazsın, bu dünyaya dayanamazsın.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10.000 lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt.
10: Satur Yaz Show!
11: Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Kom.tr'de.
1: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
2: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
3: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
4: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 17 Mayıs 2026 Pazar. Keyfin, huzurun, aileyle birlikte kahvaltı yapmanın, gezmenin, planlar yapmanın günü. Evet, keyfiniz bol olsun. Arzu Kaya karşınızda. Her neredeyseniz en iyi şarkılarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefa.

toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: prim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
10: Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
11: Enuygun.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Araştırmalara göre her iki haftada bir konsere gitmek yaşam süresini uzatabiliyor. Canlı müziğin yarattığı duygusal bağım ve sosyal etkileşimin modern yaşamın getirdiği stres faktörlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu ve bireyin genel sağlık durumunu uzun vadede desteklediği vurgulandı. O zaman ne yapıyorsunuz? Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek konserlere mutlaka katılıyorsunuz. Konser haberlerini takip etmek için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz. Evet, bu güzel, keyifli bir pazar gününe sakilerle devam ediyoruz. Ara beni lütfen.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bugün çok güzel bir gün, pazar, haftanın yorgunluğunu, stresini attığımız, ailemizle vakit geçirdiğimiz, güzel planlar yaptığımız bir gün. Ama ne var ki çok keyif aldığımız için maalesef çabuk bitiyor. Bu yüzden lütfen pazar gününüzü bir bütün gün uyuyarak yatarak geçirmeyin, dolu dolu geçirin ki yeni haftaya enerjik ve iyi hissederek başlayabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi hissetmek için Kral Pop Radyo'da kalın. Çünkü bu şarkı hepinize çok iyi gelecek. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş İşbirliği ile Manolya.

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Aklınızda olsun bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü son günlerde artan sahte borç ve ödeme mesajlarına karşı herkesi uyarıyor. Kurumdan şöyle bir açıklama yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü vatandaşlara SMS ile ödeme bildirimi göndermez. Peki o halde neye dikkat edeceğiz? Telefonumuza gelen HGS borcunuz var. İcra işlemi başlatılacak, hemen ödeme yapın şeklindeki linklere, mesajlara sakın tıklamayın. Diyelim ki mesaj geldi, iki arada kaldınız. Gerçek mi değil mi? Hemen yapay zekaya sorun. En azından alacağınız cevap doğrultusunda içiniz rahatlamış olacak. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Ve şimdi konuğumuz Sepo, Demet Akalın işbirliği. Yerinde dur.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Evet, yeni saatteyiz ve hafta boyunca sizlerden en çok istek alan, müzik listelerini alt üst eden bir şarkıya geldi sıra. Adından çok fazla bahsettiğimiz Manifest grubu ve süperstar Ajda Pekkan'ın işbirliğiyle Hileli yayınlandığı andan itibaren zirveye yerleşti. Söz ve bestesi Ateş Atilla'ya ait olan şarkı yayınlandığı hafta Spotify Türkiye Top 50 listesine birinci sıradan girdi. Evet, ortalığı kasıp kavuran şarkı Hileli, popun kralı Kral Pop Radyo'da. Keyifle dinleyin.

Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıç inek peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: Getir. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar

Her zaman değil ama bazen tembellik yapmak gerçekten insana çok iyi geliyor. Hatta yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. Haftada bir günü tembel olarak hiçbir şey yapmadan geçirmek stresi azaltmaya ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle en azından haftada bir gün tembellik yapalım. Özellikle kadınlar, yemek yapmayı bir kenara bırakın. O da yorucu bir iş. Ama her gün ne yemek yapacağım diye düşünmek bile insanı inanılmaz yoruyor ve strese sokuyor. Bari haftanın bir günü yemek yapmayalım mesela. Hatta pazartesi gününü tembellik günü olarak bile ilan edebiliriz. Ortak karar verelim, bir günü tembel olarak geçirelim. Anlaştık mı? Tamam o zaman. Pop'un kralındasınız. En sevdiklerinizle devam ediyoruz.

Pop'un kralı K-Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek dijital platformlarda müzik severlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyor. Düzenlemesi ise Kerem Akdağ'a ait. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli 5 Haziran'da dinleyicileriyle buluşacak. Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
6: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Türksel gücünde 5G.
10: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mi hapis, unut onu.
11: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
10: Meryem, aç şu telefonunu. Hadi Meryem, hadi Meryem, aç şu telefonu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın, lütfen yapma.
12: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, gitmeden önce bir mesaj paylaşmak istiyorum sizlerle. Adapazarı yolu üzerinde bir benzin istasyonu Son Ses Kral Pop Radyo dinliyormuş. Şu anda istasyonda bulunan müşterilerine sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorlar. Peki, ben de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı yolculuklar. İşte bu şarkı sizin için. Yarın görüşeceğiz 9'da. Mutluluk ve sağlık diliyorum. İyi pazarlar Türkiye. Her yer.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayıma hemen başlıyoruz ve bu haftanın 20 numarası geçtiğimiz haftada 20 numarada dinlediğimiz listemizde 42 haftadır yer alan Git şarkısıyla Blok 3 oldu. Sözü müziği Blok 3'e ait, hemen her şarkısında olduğu gibi Blok 3 Git listemizde 20 numara. Git.

Mundo Müzik tarafından yayımladığı şarkılarının kendi arasında rekabet halinde uzun süre listelerde yer aldığı ve bu hafta 42. haftasında Blok 3'ün Git şarkısını listemizde 20 numarada dinledik. Gelelim haftanın 19 numarasına. Geri sayımda 19 numarada Manifest var. Başrol sensin şarkısı müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutlamak adına hazırlandı ve 17. haftasında listemizde Manifest'le Başrol sensin'i 19

Listemizde 19 numarada sözü ve müziği Manifest'e ait Başrol Sensin dinledik. 18 numarada ise uzun süredir listemizde yer alan 41. Haftaları Poyzi ve Murat Boz ortaklığı Yapar Mısın dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta da 18 numaradaydı. Geçtiğimiz haftaki yerlerini korudular.

Sözü müziği Barış Anaçah Poyzi'ye ait ve Zuna Records tarafından yayınlanan Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi ve Murat Boz'u listemizde bu haftada 18 numarada dinledik. 17 numarada ise yayınlandığı haftalar itibariyle büyük başarılara ulaşan şarkılardan biri, listemizde uzunca süre zirvede de dinlediğimiz Çağla ve Doğu Sivek var. Seni Düşündüm şarkısı 30. haftasında bu haftada 17 numarada.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıç inek peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Her şey için getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx sat.
10: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında

0: 1306 mililitrelik priz sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada Blok 3 var. Geri sayımda 20 numarada Git şarkısıyla dinlemiştik Blok 3'ü. Bu kez 16 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinliyoruz.

Listemizin 16 numarası Ne Yapıyorsun Mesela yorumu ve Blok 3 dinledik. Geldik haftanın 15 numarasına. Listemizde 15 numarada bu hafta bir basamak gerileyen Mabel Matiz yorumu Dağılıyorum Olaysız şarkısı var. Sözü müziği Mabel Matiz, düzenleme Sabi Saltiel ve Dağılıyorum Olaysız'la Mabel Matiz listemizde 4. haftasında 15 numaranın sahibi.

5 numarada listemizde son haftaların en yeni şarkılarından biri Dağılıyorum Olaysız dinledik. Haftanın 14 numarası ise 38 haftadır listemizde yer alan Norm Ender ve Ebru Gündeş oldu. Bir Çift Göz şarkısının sözü ve müziği Norm Ender'e ait listemizin bu hafta 10.

düzenlemesini Mert Kemancı'nın üstlendiği Norm Ender ve Ebru Gündeş yorumu Bir Çift Göz Norm Müzik Medya tarafından yayınlandı ve listemizde bu hafta 14 numarada dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Geri sayımda 13 numarada Tan Taşçı var. Uzun süredir listelerde ve önemli bir başarıya ulaşan şarkı. Tan Taşçı ile hep yaşayacak ve severek dinleyeceğimiz şarkılardan biri hiç şüphesiz. Yok Başka Hayalim, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 13 numarası.

Sözü müziği ve düzenlemesi Tantaşçı'ya ait. Yok Başka Hayalim dinledik 13 numarada. Geldik haftanın 12 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerlerken listemizin bu hafta 12 numarası 12. haftasında yeraltı yorumuyla AP oldu. Bu şarkı bir dizi için hazırlandı ve birçok platformda da çok sevilerek dinlendi. Söz müzik APO, APO yeraltı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

Düzenlemesinde APO Kutay Sokur imzası olan Mahzen Medya tarafından yayınlanan Yeraltı şarkısıyla APO'yu listemizde 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası ise Beni Al şarkılarıyla Ankara Ekos oldu. Geçtiğimiz haftada 11 numarada yer alan grup Beni Al'la bu haftada 11 numaranın sahibi.

sözleri Mert Can Erkan, müziği Sertan İpek, Mert Can Erkan'a ait Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos listemizde bu haftada 11 numaraydı. Geldik haftanın 10 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 10 numarası Ahiyan. Bu hafta Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan'ı 10 numarada dinliyoruz. Söz müzik Ahiyan, düzenleme Mustafa Kalem.

0: Radyo Top 20. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Joli ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Joli'ye gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. Geri sayımda haftanın 9 numarası. Kraliçemiz Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl yayımladığı Paşa Gönül Şarkıları proje albümünün Ey Aşk yorumu listemizde 44. haftasında 9 numaranın sahibi oluyor. Dön.

Sözleri müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait. Ey Aşk dinledik. 9 numarada kraliçemiz Sezen Aksu yorumuyla geldik 8 numaranın sahibine. Geri sayımda 8 numarada Manifest var. Hatırlatayım, 19 numarada Başrol Sensin şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez 8 numarada daha iyi yorumuyla Manifest'i dinliyoruz. Şarkının sözleri ve müziği Aleyna Korkmaz.

Hypers Müzik tarafından yayınladıkları şarkılarıyla son döneminin başarılı grubu Manifest, Daha İyi, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 8 numarasıydı. 7 numarada Umur Doma ve Hande Ünsal var. Gel şarkısıyla bu ikili Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. haftalarında 7 numaranın sahibi oluyorlar. Veda.

Sözleri ve müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser tarafından yapıldı. Gelle Umur Doma, Hande Ünsal 7 numaranın sahibiydi. Geldik haftanın 6 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize 10 numaradan giriş yapan Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi oluyor. Babam

4 basamak yükselen Poise yorumu Uyuyamadın Değil Mi dinledik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Söz müzik Barış Anaç, düzenleme Snow ve geldi haftanın 5 numarasına. Bu haftada 5 numarada aynı isim var. Emre Fel ve Funk Takıl Bir Güldün şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde yerlerini korudular. 5 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Emre Fel, düzenleme Emre Fel ve Funk Takıl. Oz Records tarafından yayınlandı. Şarkı bu hafta da 5 numarada dinledik. 4 numarada ise APO var. APO'yu geri sayımda 12 numarada yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez Ömrüm şarkısıyla APO, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7. haftasında 2 basamak geriliyor ve 4 numaranın sahibi oluyor. Öyle bir

Sözü müziği APR'ye ait. Düzenlemesi de Tuğberk Işık, Burak Halkına, Mahzen Medya tarafından yayınlanan Ömrümle APR listemizin 4 numarasıydı. Geldik haftanın 3 numarasına. Ve zirve ateşinde 3 numarada Semih Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semih Cenk 28. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 3 numaranın sahibi oluyor.

Sözümüzü Semih Cenk'e, düzenlemesi ise Semih Cenk Berk Arda Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokakta'yla. Semih Cenk'i listemizde 3 numarada dinledik. Ve haftanın 2 numarası Zirvenin Ortağı'na geldi sıra. Zirvenin Ortağı değişti çünkü bu hafta zirveden bir basamak geriledi. Blok 3 Kusura Bakma şarkısı uzun süredir zirvede yer alan yorumlardandı ve bu hafta bir basamak gerileyerek 2 numaranın sahibi oluyor. Ayrıca Blok 3 geri sayımda 20 numarada Git şarkısıyla dinlediğimiz isimdi. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla da 16 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Kusura Bakma Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 2 numarası.

Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puan

0: hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce ürününde %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-18 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hepimiz havada karada çekelim.
14: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hepimiz havada karada çekelim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve geldik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibine. Zirvede yepyeni bir şarkı var. Son günlerin en hızlı yükselen, en dikkat çeken ve en çok başarıya ulaşan şarkılarından Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı uzun süre konuşuldu ve şarkı geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle, izleyicisiyle buluştu. Hileli şarkısının sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
3: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Süpürge deyince vatan.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıç inek peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Taze taze getir, bir mutluluk bir mutluluk getir.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
3: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
4: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mahpus, unut onu.
5: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31. Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gamarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor.
0: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Pop.

0: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslular. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: En uygun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydolun. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıçın et peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Piberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kaçırma.
1: En uygun.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum hafta sonu güzel geçmiştir sizler için. Peki hafta sonunda çalışanlardan mısınız? Yoksa alarmı ertelemek zorunda kalmadığınız günü mü yaşadınız bugün? Soruyorum çünkü hafta içi o alarm sesiyle başlayan telaş vardır ya, pazar günü genellikle yaşamayız onu. 5 dakika daha pazarlıkları vardır. Sadece telefonla pazarlık edersin. Dur bir 5 dakikada. Bir şeylere, bir yerlere yetişme telaşı, stresi. Pazar günleri genellikle olmuyor bu. Bazen sadece saatsiz uyanmanın bile iyi geldiğini fark edebiliyoruz. Uyku araştırmaları var bununla ilgili. Alarm sesiyle bölünen uykunun stres hormonlarını etkilediğine dair. Yani bu güne gergin başlamamıza neden oluyor başka deyişle. Hafta içi belki de neden ben hafta içi bu kadar gergin başlıyorum güne diyorsanız, işte bunun sebebi kurduğunuz alarm olabilir. Haftanın en değerli lükslerinden biri bence gözünü kendi kendine açabilmek. Hafta içi de yapıyorsanız, yani bu lükse sahipseniz, ne mutlu size.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandı.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

sohbet etmeyi sevenler, bol bol konuşanlar vardır aramızda. Peki kendi kendinize konuşuyor musunuz? Ya da çevrenizde kendi kendine konuşan insanları görüyor musunuz? Gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz peki? Düşündüğünüzden çok daha fazlası var bu işin. Evet, çoğu zaman deriz kendi kendine konuşuyorsa bir sıkıntısı var herhalde diye. Ama olmayabilir. Bazen prova yapıyoruz. Bazen içimizden geçenleri söylüyoruz. Bu aslında sanıldığı kadar garip bir durum değil. Hepimizin yaptığı şey. Kimi biraz daha yüksek sesle yapıyor, kimi sadece içinden geçiriyor. Kişinin kendi kendine konuşması odaklanmayı, düşünce düzenlemeyi kolaylaştırır denir. İletişim araştırmalarında önemlidir. Bazen insanın en uzun sohbeti kendisiyle yaptığı sohbettir. İsterseniz deneyin bugün, yalnızsanız, yalnız kaldıysanız. Ben çoğu zaman otomobil kullanırken yaparım mesela. Kendimle konuşmanın getirmiş olduğu haz. Sesli düşünme diyorum buna. Düşüncelerimizi düzenlemek için, düşünce raflarını, gardırobu temizlemek için güzel bir yön.

Müzikle yakından ilgilenenler var mı aramızda bilmiyorum ama sadece dinleyici olmak bile müzikle ilgilenmek için yeterli bir sebep ve dolayısıyla radyo dinleyicisi olduğumuz için müzik hayatımızın bir parçası. Peki yakında dinlediğiniz şarkının bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı üretildiği sizi ilgilendirdi mi? Hiç düşündünüz mü ya da belki de hiç anlamadınız, dinlediniz, geçtiniz. Çünkü artık yapay zeka bir yazı değil, müzik de üretebiliyor ya da bir görüntü değil. Müziğin içerisindeki birçok unsura hakim şekilde üretim yapabiliyor. Bazı dijital platformlar tamamen yapay zeka ile hazırlanmış şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşabiliyor. Bazen biz de yayınlarımızda yer veriyoruz. Ama şu çok tartışıldı, insan duygusunu bir algoritma taklit edebilir mi? Evet, etmeye çalışıyor. Teknoloji gelişiyor ama müziğin ruhunu kim taşıdığı sorusu masada. Bunu çözebilmiş değiliz. Ben çok fazla anlam yüklemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Eğer dinlediğim şarkı bana iyi geliyorsa, yapay zekayla mı yapıldı, bir insan elinden mi çıktı, çok önemli değil. Siz ne düşünüyorsunuz?

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapsu unut onu.
5: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
4: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem. Hadi Meryem aç şu telefonunu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
6: Çirkin sezon finaliyle bu akşam Star'da.

akşamüstü saatleri, bir kahve zamanı geldi mi? Akşamüstü kahvesi. Peki kahveyi nasıl içtiğinizin karakterinizle bağlantılı olabileceğini düşündünüz mü? Sabah ilk iş kahve içenler vardır mesela, akşam kahvesiyle rahatlayanlar vardır. Bir de gece kahve içip bana bir şey olmuyor diyenler vardır. Sanırım onlardan biriyim ben. Çünkü kahve artık bir içecek değil, içeceğin ötesine geçti. Alışkanlık, hatta biraz da karakter meselesine dönüştü. O kadar pompalandı ki ve bugün şu tartışılmaya başlandı. Kahveyi sade içenlerin daha net ve direkt kararlar alabildiği, şekerli ya da aromalı kahve tercih edenlerin daha sosyal ve keyif odaklı olabildiği konuşuluyor. Yani karakterimizle ilişkili deniliyor. Sütlü kahve sevenler daha yumuşak geçişli karakterlere sahipmiş. Tabii bunlar kesin kurallar değil. Ya belki de bir pazarlama unsurudur, bilmiyorum, ama insanların kahve tercihiyle yaşam tarzları arasında bağlantı kurulmaya başlandı. Siz peki kahvenizi nasıl alıyorsunuz? Hangi gruba dahil oluyorsunuz? Bir insanın kahvesi bile biraz kendisini anlatıyorsa.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Aramızda 90'lara özlem duyanlar, eski teknolojilere özlem duyanlar var mı? 90'lar deyince akan sular duruyor sanki. Şu son birkaç yıldır 90'lı yıllara özlem duyan insanların eski teknolojileri de özlediğine dair birçok veri çıktı. Tuşlu telefonlar, kasetler, CD çalarlar, antenli radyolar. Aslında insanlar sadece eski cihazları özlemiyor. O dönemin hissini özlüyoruz. Yani eski bir teknolojiyi özlemek değil, eski bir şarkıyı sevmek, özlemek değil. O şarkıyı dinlediğimiz yıllarda bize hissettirdiği o hissi özlüyoruz. O hazzı özlüyoruz. O düşünceyi arıyoruz belki de. İçinde bulunduğumuz duyguyu arıyoruz. Daha az ulaşılabilir olma hali, daha az bildirim. Daha yavaş akan bir hayat. 90'lar öyleydi. Bugün teknoloji çok daha güçlü belki ama insan zihni bazen daha sade dönemleri romantikleştirebiliyor. Geçmiş dönemlerde duyulan nostalji hazzı kendini daha güvende hissetme anlarıyla öne çıkıyor çoğu zaman. Mesele teknoloji mi, eskiye özlem mi yoksa o yıllarda hissettiklerimiz mi? Siz de bir düşünün.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: 1900 TL.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Hayatınızı hızlı yaşayanlardan mısınız yoksa daha düşük tempoda daha sakin yaşayanlardan mı? Aslında bu cevabı nerede yaşadığınızı sorarak anlayabiliriz. Sizin cevap vermenize bile gerek yok. Hangi şehirde yaşadığınızı sorsam o da yeterli. Bazı şehirlerde insanlar gerçekten daha hızlı yaşıyor. Yürüyen merdivende bekleyemeyenler, kaldırımda hızlı yürüyenler, birkaç saniyelik gecikmede bile sabırsızlananlar, bu sadece karakter meselesi değil zannetmeyin. Hatta uluslararası şehir yaşamı araştırmalarında bile çıkıyor. Türkiye'ye özel bir durum da değil. Büyük ve yoğun nüfuslu metropollerde yaşayan insanlar günlük hayatta çok daha hızlı hareket etmeye meyilli. Özellikle Paris, İstanbul, New York, Tokyo gibi şehirlerde tempo doğrudan insan davranışına yansıyor. Kalabalık arttıkça zaman algısı değişiyor. Beklemek zorlaşıyor. İnsanlar kabalaşıyormuş gibi geliyor böyle büyük şehirlerde. Halbuki kabalaşma değil. Bir şeylere yetişme çabası. Bir yerlere yetişme çabası. Yani bazen şehrin ruhunu anlamak için insanların nasıl yürüdüğüne bakmanız bile yeterli. Siz nasıl yürüyorsunuz? Hangi tempoda? İşte başta sorduğum sorunun nedeni buydu.

Bir süredir karşılaştığımız dolandırıcılık haberlerine artık teknoloji fazlasıyla dahil olunca yeni haberler, yeni yöntemler karşımıza çıkmaya başladı. Bundan bahsetmek isterim. Telefon çalıyor, karşınızda bir ses. O kadar gerçek ki şüphelenmiyorsunuz bile. Artık yapay zeka sadece konuşmakla kalmıyor. İnsan sesini neredeyse birebir taklit ediyor ve cevap veriyor biliyorsunuz. Son dönemde yapay zeka destekli sahte müşteri hizmetleri aramaları, dolandırıcılık girişimleri dünyada ciddi şekilde artmaya başladı. Banka gibi konuşanlar, resmi kurum gibi davrananlar, hatta gerçek insan tonlamasını taklit eden sistemler var. Bu yüzden özellikle telefonda kişisel bilgi paylaşım konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinden bahsediyor uzmanlar. Mesele sadece tanımadığın numara değil, duyduğun sese ne kadar güvenebileceğin. İyice paranoya yaklaşmaya başladık biliyorum ama böyle. Teknoloji gelişiyor, dikkatli olmak da aynı hızla önem kazanıyor.

0: bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
4: Migros.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süperbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Sizleri yakın geçmişe götürmek isterim. Pandemi günlerine, pandemiden önceki hayatınızı hatırlıyorsunuzdur muhakkak. Peki özlem duyuyor musunuz? Pandemi öncesinde neler yapıyordunuz? Hayatı sadece durdurmadı pandemi, biliyorsunuz ki alışkanlıklarımız da değişti. Evde kaldık, mesafe koyduk, birçok şeye ara verdik. Hayat o dönemden sonra sanki tam olarak eski haline dönmedi. Zaten hep yeni normalden bahsediyorduk ya. İşte o yeni normale döndük biz. Eski normalimize dönemedik. Son yıllarda yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. İnsanların önemli bir kısmının pandemi öncesi döneme karşı nostaljik bir özlem hissettiğini gösteriyor. O dönemi daha spontane, daha rahat, daha normal hatırlıyoruz. Belki gerçekten her şey mükemmel değildi ama belirsizlik daha azdı. Ve galiba bugün özlenen tek şey sadece geçmiş değil, daha hafif hissettiğimiz zamanlar. Belki önümüzü biraz daha rahat görüyorduk. Peki şimdi niye böyle? Yeni normalin getirisi mi bu? Buna cevap vermek gerçekten zor değil mi? Güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformu

ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Elimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Sizi
6: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Linet Meğerse. 9 numara APO Yeraltı. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara Derya Ulu Hani. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım aşa kadar.
0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Norm Ender Ebru Gündeş Bir Çift Göz. 9 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Blok 3 Git. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

0: dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara blok 3 ne yapıyorsun mesela?
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: 9 numara APO yeraltı.

0: odalara.
1: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal gel.
0: Gel elinin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 7 numara Manifest daha iyi. Numara Semih Cenk çıkmaz bir sokakta.

0: 5 numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. 4 numara Ankara Ekos beni al. Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakalı. 3 numara APO ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
2: Sen eller üzer, seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın.
0: 1 numara Blok 3 kusura bakma.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletim.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.